gelir. Düz sekinmeyi şirka devri seni kelir. Öldürülü poya gori manifeller. Seni kelir.